0: Oye, mamá, oye, mamá, oye.
1: Mamá, oye. Ay, ay, ay.
0: Mantaya song se chena. Taruh mah oyi.
1: Oyi, oyi, oyi.
0: Aduh. Ayo digebrain.